dünbe hacet bu jüngüm dün siyong umdünle dübü tamce hacet. İşte da biri bahse yine ecen yakan zongun bahse yine de melong beni mekli siyong. Da biri bahse molam dağına umuru ne. Ana sanki dembadan simcenle panu konu molam mağbu geçer mağbu dersen bunu biri bahse tidi tidi sizlik de umdün nöğüşü umdün rasu nöğüşü oyni. Molam geçin mağbu tapkan mağbray. İcak burada çöden çimbağını zörün kaçırgu lojici sanki bu canzı simba tamcı egeni lungden tanyaksı molam tapna molam tor dubu tabu ba çatan dubu gu an dadudya şuzu yanapci molam tabu gu leo nyebet uduya ziye zoguya. İcik yüce de samaya gya gya nye. Dacik yüce yang gebu tüksün devzensi ta lobon rimu çeşe yang gerde ta eya şuzu muru nye. Zinyene Utang odo ane chedin tim duzun sangye tamjek dani gane duzu umdin za temni jinlap tem umdin jisel ngadang e bene cha che kora kor chebu pul jabdo yus umdin yeu nene itgi ngadang je hayen je bene gudin de rodu lo nye izik toka ane lobrim chezi ngarba she yakmana sibda dia ya nangbe nye ya da yer gebe tuzun dezen si loburim che yer sugar ane loburim che je yakmar kaje ane maha guri ka tal je zinyi dun yin nyen je gebe chimbo nye nyana nye gebe nang deba dang rup du ge zinyi sim debe ji he nyana nya zinyi na tuzun sang ye tam je ge ne tu ge din ga ngwe su tim ya tor ju zu gu che den chimbo un din che ja so wan dab na molam si ta bo tam je bae mel hun ji dub dub ti ni İtki maçadu çedinçim ci bine yişingi nurbu umdun dilel hagu umdun dili muru niyaz. Zinyene ngatan doğu semcen suyu lansın nambar dağba ya ya cha çeyu imbur, kora koru imbur, çöbe puyu imbur, o şabda şuzu imbur, ziyo neneye cik payancı bakdum ebine umuru niyaz. Zinyene düzüm sanye tamcik ci gyan bine cebar minü dünü grang malongu di. Cinapce bine umdun dili umuru niyaz. Bine uduk jejugul semjennam, ngadang semjennam bine debegeyukni izikdo naje da bine birubdi shusu inene. Düzüm sangye tamjegi tuge dinji çoktu gyurudu imburunya. İziyak bur doğal hadang jebe ane jikden tamjegi çöbek shingti ni soğan tabme gu ane soğan tabbe ane molam beme nyurdu dubuk ungdinti imburunya. İtki mazadu ane çoğadang tunmung ngoyrub zinena be rangi zid yar shuzu, zid tabu tigang beme hungi tur dupji muruña. Bine isinji nolbu umdin temdiji ngadangi isin nolbdi nou nene da itjigi bine biye gosu nekim nene tikdep nolbdiji di yunu toktu rangse ngodub rasu ngodo. Da topje imbu kanje zidi isin nolbdiji shuzu nene cik zirangdi toktu rudum muruña. Itle lakshodi chedin chimbu jerum kashodji itle lakshodi muruña. Itle lakshod gailongine Dosimjen ngadang suibine thor chodin umdini nomunye melong halamdi jeyutimdi sirang jinapni ji godinuro dorangene bene ngasong suma kier mogosu kiego thor chotteyu bise jinapumdini nomuru nyas sinyene chodin udindi nomunye yaksi ti nelapi thosu jimdi sirang bene jangju choge ane saban yongsu jomdeyu ti rangse jinap jukteyu ti umdini nomuru nyi jinap jebise Da çödün umdindi nöğümbürünye sema be granu cimdi zirang rang semci bine nyobokni gereng plagyazula sokbine zirang umdindi nöğci be rang munuşonaya dinge zin ane rang sem dinge zin keberjene gülü giydeyük umdindik beşe cinapten rangse topcuk ehe nöğümbürünye. Da cigu çödün şe be tarmocaya yaksı soğandahı yaksı umdind yöğünene izik drebucigi ngadan şe godindi topdurlongine yangdak be lamga be ne deyu umdun hega jur deyu da jinap e no muruni da jik meno cha cheyu ni umdun ya hayak si soan da bo yine ne rangsi ya tok su ngui dup je tong kolo juru jebu ga jir deyu umdun jik da be se jinap tem umdun top juk be se e no muruni izik meno da kora kora ni da umdun ya soan da bo yine ne da izik jinap jiki rangsi ya ziru do yine ane tori dunji yönden gaap tu dan deyu rar deyu Umdun jinap rangse topik nuu. Da jik minun soan tabiya da chodin se molam tabo yine ne. Da rangse drepje sirudu yine. Do nye tamze lunji dupde yu toktur. Sazang umdun rasuk da bese jinap umdun rangse topik nuu. Da rang eze chodin se toru chebu pu.